Dikkatli olun. Ben saniye bakın. Cevabı D1 atlayın. Harika bir takı olur. Saniye 0043. Item progress to center dispatch.